0: Wystaje jeden kampirum i czapra. Jeden na bocznym jest, na kolor woli jeden. Boczpanonim kampirum i czapra. Czapra z bardzo rancy, co nie?
1: Doğum diyor Ahmet için skaç, Admik Garko, Halep Gazi'nin, Jens Timavrov, Şiga, Hanşiga, Megasan Kızlık, Sinergi Meşire, Yılgere, Gizanik Abla. Atki ve Şısık Sazen Paydayı Güneşliğe var. Ve Şısık Seren Kare Güneşliğe.
2: Mit Heinrichs Arendt Hospital dabei. Amel ich dichte wohl mehr schöne Rome gerein, sich hat gerein alle. Azi gamaz gamaz şıkkı vereyim, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp.